Zineran Cinter atacağım abi. DJ atacağım ona bile. Salabas la Gunitrovski de Trabank kuralım bu oya. Şimdi bana gittim gambil masa 10 minit. Berita kepada kawan. Sasam